0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Upside down.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: I curse the breathless

Mm-hmm.

I got electric light. I got second sight.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

Günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da buradayım. Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

0: Radyo Eksen.
1: 96.2.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 15 Haziran 1985. Dire Straits 9 hafta boyunca zirvede kaldığı Brothers in Arms ile Amerika albümler listesinde bir numaraya yerleşti. Grammy ve Brit Award sahibi Brothers in Arms, İngiltere tarihinin en çok satan 7. albümü olmuştu.

yeni Jungle şarkısıydı bu dinlediğimiz The Wave. Kendi plak şirketlerinden artık albümlerini piyasaya sürüyorlar, kayıyorlar Records. Daha önce ilk yayınlandığı zaman yani albümleri XR Records'la çalışıyorlardı. Yine o da bağımsız bir plak şirketiydi ama tamamen artık bağımsız olmak için kendi plak şirketlerini kurmuştu. Jungle 96.2 Radyo Eksen'deydi ki 2014 senesinde ilk albümlerini Jungle'a piyasaya sürmüşlerdi. Mercury Prize'a aday gösterilmişti. O zamandan beri sıkı takip ettiğimiz gruplardan Jungle 96.2 Radyo Eksen'deydi. 14 Ağustos'ta yeni albümleri 5. stüdyo albümleri Sunshine'ı piyasaya sürecekler. Bu dinlediğimiz de Mayıs ayında, Mayıs sonunda piyasaya sürdükleri çok yeni şarkıları The Wave 96.2 Radyo Eksen'deydi. Undertones'la devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programı bu dinlediğiniz. Gülşah Güray ben. Yenilere de ara ara yer vereceğim bugünkü programda da.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için...

0: Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Rock, hip-hop, funk ve soul'u kendine özgü bir dille harmanlayan New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini Paribu Art sahnesine taşıyor. Scooby Snacks ve King of New York gibi klasiklerin yanı sıra 15 yıl sonra gelen yeni albümleri A Matter of Time'ın sound'unu da sahneye getirecek grup 19 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Dendi Konyike Jealous 96.2 Radyo Eksen'deydi. Gitol Müzik Okulu, Drama Okulu'ndan mezun bir Britanyalı sanatçı Konyike Jealous'tı dinlediğimiz şarkısı. Michael Kiwanuka ile devam edelim.

geçen sene ortalarında tam böyle net bir açıklama yapmayarak aslında kronik devam eden bir hastalık continued illness diye turnesine ara vermiştim. Michael Kiwanuka Mumford & Sons'a çıkacak. Kuzey Amerika turnesi de dahildi buna. Böyle kapsamlı bir turne programı vardı geçen sene. Buraya doğrayacaklardı. İşte ertelemişlerdi ama kulislerde dönen haberlere göre geri döneceği açıklanıyor. Kendini iyi hissetmediği böyle minik bir şekilde söylenmişti bizlere de. Ama yavaş yavaş döneceği de konuşuluyor bu arada. Tekrar turneye çıkacağı, konser vereceği söyleniyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atasun gözünde, gözler üstünde.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Organizasyon pozitif. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Günün yenilerinden Divers grubun ismi Avustralyalı Melbourne'dan çıkmış yeni Avustralya gruplarına. Hatta şöyle oluyor. Bunlar işte lise 2, 10. sınıftalar. Pandemi sırasında evde oturup böyle sıkıntıdan birlikte müzik yapmaya böyle proje olarak başlattıkları bir grubun işte artık ortaya çıkmış hali. Neyse, ilk EP'lerini o zamanlar 2019'da kaydediyorlar. 2021'de işte konser vermeye başlıyorlar. Çok eski arkadaş zaten. Çocukluk arkadaşı hepsi. Grubun Divers üyeleri Ben Bray, Jake Green, Scott McQuilton ve Tom Evans'tan oluşuyor. Ve bu dinlediğimiz Sand Dunes şarkıları 1 Mayıs'ta piyasaya sürdükleri Odd Dog in the Capital albümlerinde yer alıyor. Community Music etiketiyle piyasaya çıktı bu yeni albümüm. Avustralyalı gruplara ayrı bir şey ayırmak lazım. Yani hem eskilerini hem yenilerini toparlayıp şöyle de devam edelim hatta. 96.2 Radyo Eksen. Sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz. Herkesin keyfi yerinde umarım. Aramıza yeni katılanlar varsa, Gülşah Güray ben. Ve saat 10'a kadar burada Eksen Stüdyosu'ndayım. Size eşlik ediyorum. Böyle aralara da yeni şarkılar, yeni gruplar ekleyerek.

Çok güzel olmamış mı? Bu yasa singem yeni piyasaya sürdü 20 Mart'ta. Geçmiyor günler. Bu Sabahattin Ali'nin bu 1930'larda Sinop cezaevinde yazdığı Geçmiyor Günler şiiri aslında. Ve melodisi de işte House of the Rising Sun. Çok beğendim ben. Çok güzel olmuş. Geçmiyor Günler 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz. Bu arada programdan sonra da eğer not alamadıysanız, sormak söylemek istediğiniz şarkılar varsa ya da önerileriniz varsa bana ulaşabilirsiniz. Programla alakalı Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Oradan ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ya da kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com. Radio İngilizce.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
3: Gece Bodrum katlarını düşünmekten.
2: Levent Sivi'nin Ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçen serinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını seslendirecek olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran'da Paribu Art'ta.

0: New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals, 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini ve kendilerine özgü tarzını Paribu Art sahnesine taşıyor. Rock, hip-hop, funk ve soul'u benzersiz bir şekilde harmanlayan oluşum, hem klasikleşmiş hitleri hem de yeni dönem kayıtlarıyla izleyicilere güçlü bir canlı performans deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 19 Haziran'da Paribu Art'ta gerçekleşecek bu özel gecede Fun Lovin' Criminals, hem iz bırakmış şarkılarını hem de yeni albümün ruhunu İstanbul'a taşıyacak. B.R. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21-22 Haziran'da Paribu Art'ta. Şair Boris Rizzi'ye adanmış B.R. adlı performansın premieri bu hafta Paribu Art'ta gerçekleşiyor. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şairin eserleri 1990'lar Rusyası'nın en güçlü yansımalarından biri ve sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Radyo X'te.

One Night in Bangkok, Murray Head, 96.2 Radyo Eksen'deydi. She Drew the Gun'la devam edeceğim yayına. Eski şarkılarından 2018'de piyasaya çıkmıştı. İkinci albümleri Revolution of Mind'da yer alan Something for the Pain.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
3: hava uzmanı. Gri klimada o mu, bu mu yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
9: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
10: Ne istersen Neon 11.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2

2016'da dağıldıklarını açıklamışlardı. Sonra yeniden bir araya geldiler. No Kind Words dinlediğimiz şarkıyı da 2026'da da Cune'de Maccabees, Edinburgh, Newcastle, Londra, Bristol, Brighton, Leeds konserleri var. Evet, Boys Slim'le devam edelim.

0: Çok özel bir şarkı bence bu. The Divine Comedy 96.2 Radyo Eksen'deydi. Gene Soaked Boy ilk dinlediğim andan itibaren bir kitap gibi kendini okutan, defalarca başa dönüp dinlediğinizde farklı detayları yakalayabildiğiniz, özellikle ben ilk dinlediğimizde hem Jeff Goldblum in The Fly, Fly filmindeki rolüyle Jeff Goldblum'la vurulmuştum zaten şarkıya. Hala da aynı hisler barındırıyor bende. The Divine Comedy Eksen'deydi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

2020 senesinde yayınlamıştı. Porridge Radio, 96.2 Radyo Eksen'le Brighton merkezli bir grup Porridge Radio. Ve açıkçası şarkıyı dinlediğiniz zaman Mercury'ye de aday olmuştu. Güçlü adaylardan da biriydi ve şarkının sözlerine bakacak olursanız o mantra niteliğinde sürekli tekrarlayan kendini ve annesiyle hesaplaşmasıyla da başlayan şarkıda Sweet adını taşıyor. Bu Strictly Canadian diye çok iyi bir plak şirketi var. Bağımsız plak şirketlerin iyilerinden o. Plak şirketinin etiketiyle yayınlanmıştı albümleri. İkinci albümüydü. Every Bad adını taşıyor. Dediğim gibi 2020 senesinde yayınlanmıştı. Porridge Radio, Sweet.

0: Ay.
1: Herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Sonraki YouTube'la devam edelim yayına şimdi.

Saturday night in the city of the dead. Ultra Walks. Öncesinde Faith No More. Ve Violent Femmes'le de devam ediyoruz yayına.

Sweat Attack 3, öncesinde Cigarettes After Sex yeni şarkısıydı. 19 Mayıs'ta piyasaya sürdüler. Twizzler adını taşıyor yeni şarkısı Cigarettes After Sex'in. Bu Greg Gonzalez'in eskiden yaşadığı bir aşk hikayesi, aslında onu anlattığını söylüyor. Sonra Massive Attack dinledik. Şimdi de The Knife ile devam ediyoruz. Yine eskilerden bir şarkı dinleyeceğiz. Like a Pen, bu dinlemeye başladığımız şarkı. Bu arada biliyorsunuz, eğer ulaşmak isterseniz programa, bana sormak, söylemek istedikleriniz varsa lütfen. Çok da memnun olurum. Ayrıca önerileriniz her zaman için çok değerli, kıymetli. Onları da elbette keyifle okuyorum. O yüzden eğer ulaşmak isterseniz, Instagram kullanıyorsanız, hem programa sığdıramadıklarımı da bakmak isterseniz orada, Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak hesapta. Kullanmıyorsanız mail yoluyla da ulaşabilirsiniz.

0: programı devam edecek. Reklam. Nas'ın inanılmaz bir sanatçı diye tanımladığı, Drake'in şarkılarına ilham veren Nijeryalı Alman sanatçı Nekka, güçlü sesini ve toplumsal duyarlılığını Paribu Art sahnesine taşıyor. Heartbeat'le İngiltere listelerinde top 20'ye giren, Mobo ödüllerinde yılın Afrika sanatçısı seçilen Nekka, sevgi ve barış mesajını müziğiyle dünyaya yaymaya devam ediyor. Nekka 23 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
11: Smokin bizim işimiz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

alternatif K-pop diyorlar. Indie K-pop, Balming Tiger için. Bu bizim dinlediğimiz şarkıların ismi Home. Bir klibinde de şöyle bir şey yapıyorlar. Kore'de böyle düğün adetlerinden biri ham diye bir şey varmış. Doğru mu telaffuz ediyorum onu da bilmiyorum ama damadın arkadaşları gelinin evine hediye kutusu getiriyormuş. İşte bu kültüre göndermeli bir klip de çekip piyasaya sürmüşlerdi. Home şarkıları, bu dinlediğimiz şarkıları için. Farklı sanatçılarla da ortaklaşa albümler, şarkılar piyasaya sürüyorlar. 2018 yılında Güney Kore'de, Seul'da kurulmuş olan bir alternatif, dediğim gibi K-pop kolektifi aslında. İçinde işte şarkı sözü yazarları, yapımcılar, video yönetmenleri, görsel sanatçılar hepsi var. Ve şeyleri de, konserleri de böyle daha görsel yapıya uygun, daha böyle bir film tadında internetten izleyebiliyoruz tabii bütün bunların hepsini şimdilik de. Böyle bir yapısı var. Balming Tiger. Bir parça daha çalacağım bugünkü programda. Şöyle devam ediyoruz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Ed O'Brien yeni bir albüm piyasaya sürdü. Daha önce EOB mahlasıyla albüm piyasaya sürmüştü. Radiohead elemanlarından Ed O'Brien. Şimdi artık gizlenmekten vazgeçtiğini söyleniyor. En ilk olarak 2020'de ilk solo albümü Earth piyasaya çıkmıştı. Pandemi döneminde hayatının en ağır depresyonunu yaşadığını söylüyor. Evet, işte bu karanlık dönemi geride bırakıyor. Bu arada Londra'dan Galler'deki evine taşındı Ed O'Brien. Burada böyle antik Kelt ormanlarında yaptığı uzun meditatif yürüyüşlerden ilham aldığını söylüyor. Bu albümünü piyasaya sürerken, yaparken, kaydederken. Ve şarkının da büyük bir kısmı bu doğanın içinde ortaya çıktı. Bu yürüyüşler sırasında ortaya çıktı diyor yaptığı röportajlarında. Prodüktör Paul Epworth, Blue Morpho adını taşıyor albümünün ismi. Ve 2010'ların başında ailesiyle birlikte Brezilya'da yaşarlarken böyle çok nadir görülen parlak mavi renkli bir kelebek görüyor. Ve albümün ismi de zaten oradan geliyor. Blue Morpho yani. Bu da Teachers adını taşıyor. Albümde yer alan şarkılardan biri. Bir de şöyle bir bilgi var. Teknik açıdan bir şey söyleyeceğim. Bunu yani müzikle ilgilenenler daha net açıklayacaktır. 432 Hz'de kaydedilmiş. Bu şifanın frekansı olarak da kabul edildiği yazıyor internette. Böyle standart konser akoru yerine böyle kaydetmek istemiş. Yaklaşık 40 dakika süren bir albüm ve o albümden Teachers'tı dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'de programı da Radiohead'le kapatıyorum. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. Gülşah Güray ben, dinlediğiniz için, mesajlar için teşekkür ederim.

96.2 Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 15 Haziran 1981. Birmingham kökenli Duran Duran kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sürdü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96 92.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

15 Haziran Pazartesi, herkese iyi haftalar diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de eşlik edeceğim sizlere hafta içi her gün olduğu gibi. Kanadalı toplulukla Security açtı haftanın ilk programını. Geçtiğimiz cuma Bingo isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Yeni şarkılarından Nana Radyo Eksen'deydi. Divo ile devam ediyoruz yayına. Whip It.

Seattle merkezli synth punk topluluğu Telehealth Radio X'deydi. Geçen ay çıkardıkları ikinci albümleri Green World Image'den dinlediniz. Cool Job. 1980 yılından The Cramps şarkısı sıraya alacak Songs the Lord Taught Us isimli ilk albümlerinden Garbage Man.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

18 Eylül'de Here Because of Hope isimli dördüncü albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Ezra Collective ve Pasalu eşliğindeki yeni şarkıları Only Love Radio X'sendeydi. Yine Londra'dan bir oluşum Soul sırayı alacak. Cleo Soul ve Influence'lüğündeki Soul ve Don't Waste My Time.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasın gözünde,
1: gözler üstünde. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Internet grubunun gitaristi Steve Lacy 17 Temmuz'da Oh Yeah adını taşıyan 3. solo albümünü çıkaracak Amerikalı müzisyenin yeni paylaştığı single'ı The Feeling Radyo Eksan'daydı. Marcus Brown projesi Nourished by Time var sırada. Geçen yaz piyasaya sürülen The Passionate Ones isimli ikinci albümünden Automatic Love.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

DJ, prodüktör, şarkıcı ve söz yazarı New Archives açtı ikinci saati. 26 yaşındaki müzisyen önümüzdeki ay Emotional Jungles isimli ikinci albümünü yayınlama hazırlığında. Yeni paylaştığı şarkılarından Danger takibinde Leeds kökenli topluluk Adult DVD sırayı alacak. Bu sene başında yayınladıkları single'ları Real Tree Lee.

Kariyerlerinde 30 yılı deviren Fun Lovin' Criminals 19 Haziran Cuma akşamı Paris Bar'da sahne alacak. Geçen senede 15 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm piyasaya sürdüler. Dinlediğiniz şarkı ise 2001 tarihli 3. albümlerine ismini veren şarkıydı, Loco. Fun Lovin' Criminals, New Yorklu grup. Bu cuma Paris Boart ana sahnede olacak. Hollanda'dan bir topluluk Another Taste var sırada. 2 ay önce 2. albümlerini yayınladılar. Yeni şarkılarından Don't Stop.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Pittsburgh çıkışlı topluluk Feeble Little Horse Radio X'deydi. Amerikalı gruptan geçen ay 3. albüm geldi. Midnight isimli yeni albümlerinden dinlediniz. Rewind. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali kapsamında sahne alacak gruplardan Wet Leg var sırada. İngiliz topluluk ilk kez ülkemizde konser verecek. Wet Leg dışında Jack White, Tomorra, The Kills, Radio Free Alice ve daha fazlası sahne alacak. Önemli isimler var bu sene Babylon Soundgarden'da. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek. Wet Leg'in geçen sene yayınlanan Moisturizer isimli ikinci albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Liquid Eyes.

96.2 Radyo Eksen.

En son 2015 yılında Sound and Color isimli ikinci albümlerini yayınlamışlardı ve daha sonra grubun davulcusu Steve Johnson hakkında açılan şiddet davaları sonucunda grup bir ayrılığa gitmişti ve o süreçte grubun solisti Brittany Howard da iki solo albüm piyasaya sürmüştü ve Alabama Shakes 10 yılın ardından yeniden birleşti ve bu sene iki şarkı yayınladılar. Son olarak paylaştıkları single'ları American Dream Radyo X'teydi. 2020 senesinden Kurgmin şarkısıyla devam edeceğiz. Aynı adlı EP'lerinde Leon Bridges'ın eşlik ettiği şarkıları Texas Sun.

2012 yılında Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys'ta dağılmıştı ve grup üyelerinden Mike D kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İlk solo albümünü duyurdu Amerikalı müzisyen. 28 Ağustos'ta çıkaracak Thank You adını taşıyan ilk solo albümünü. Bu albümünü oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti ev stüdyosunda. Yoldaki albümünden paylaştığı ikinci single olmuştu What We Got. 1992 senesinden Rage Against the Machine şarkısı sırayı alacak ilk albümlerinden Wake Up.

Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Engonda Radyo X'deydi. Bu ay Doctrine of Love isimli ikinci albümünü yayınladı. Yeni şarkılarından Hang It on the Shelf. 20 sene öncesinden TV on the Radio şarkısıyla devam edeceğiz yayına. Return to Cookie Mountain adlı ikinci albümlerinde yer almıştı. I Was a Lover.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Trafiğe girmeden kahveni yanına al.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerini Nisan ayında çıkardılar. Brighton'lı topluluk Lime Garden ve Cross My Heart. The Rapture var sırada. 20 sene öncesine ait Pieces of the People We Love adlı ikinci albümlerinden The Devil.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
0: Reklam.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
0: %100 müzik, rock tarihinde bugünü sunar.
9: 15 Haziran 1941. Amerikalı ikonik müzisyen Harry Nilsson, Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi.

2019 yılından beri birçok single ve EP yayınlayan Opasking'den ilk uzun çalar önümüzdeki ay geliyor. Brighton çıkışlı topluluğun 31 Temmuz'da yayınlanacak ilk albümlerine ismini veren şarkı oldu The Sweet Goodbye. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Az sonra Güven Yıldız'ın programını dinleyebilirsiniz. Bugün için kapanışı Leonard Cohen yapıyor. Hey, that's no way to say goodbye. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Pazartesi günlerden 15 Haziran, saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven, yayındayım bugün. 2000 ilkbaharına ait bir Elliott Smith single'ı, Figure 8 albümünden Son of Sam'le yayını açtık. Ardından Vampire Weekend dinliyoruz. This Life.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Stone soundtracklerinden The Great Beyond. Radyo Eksen 96.2'de R.E.M'den dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Hayley Williams, David Burn işbirliğiyle devam ediyor. Open the Door.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

The Slow Rush günlerindeydik. Tame Impala'nın bu albümünün remixler ve B100'ü şarkılardan oluşan versiyonunda yer alıyor. Dinlediğimiz son kayıt No Choice. Sırada Matt Berninger projesi Elvi var. Return to the Moon.

1996 ile Edwin Collins dinledik. İsmini İskoçya'nın kuzey bölgesindeki bir köyden alan Bad Bee albümündendi bu şarkı I Guess They Were Young. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Edward Sharpe and the Magnetic Zeros'la devam ediyor. 40 Day Dream.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Kuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

96.2'de bugünkü programın yeni saatini The Dream Syndicate frontmeni Steve Vine solo kayıt Under the Weather'la açtı 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Şimdi 70'ler sonundayız. Dire Straits ve ilk albümlerinden radyolarınızda Six Blade Knife.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: Gülen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

William Devon'un 1974 ilkbaharında listelerde bir numaraya kadar çıkan single'ı Be Thankful For What You Got, Massive Attack yorumuyla dinledik. İlk albüm Blue Lines'da yer alıyor şarkının bu versiyonu. Bugünkü program Sade ile devam edecek. Why Can't We Live Together?

David Bowie'nin Aladdin Sane albümü için bestelediği ilk şarkı The Gin Genie. Mick Ronson'un Bo Diddley etkileşimli gitarı eşliğinde dinledik şarkıyı. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Fontaine's DC ile devam ediyor. Jackie Down the Line.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 mevsim.

0: finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yüksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

2000'lerin ortalarındaydık. Radyo Eksen 96.2'de Coldplay değişiminin başladığı albüm olarak nitelendirebileceğimiz X and Y'dan Talk dinledik. Bu saatin kapanışını Snow Patrol yapacak. Take Back the City şimdi Eksen'de. Take back the city for yourself tonight.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Gece Bodrum katlarını düşünmekten.
1: Levent Sivin'in ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçen serinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını seslendirecek olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran'da Paribu Art'ta.

0: New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals, 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini ve kendilerine özgü tarzını Paribas Art sahnesine taşıyor. Rock, hip-hop, funk ve soul'u benzersiz bir şekilde harmanlayan oluşum, hem klasikleşmiş hitleri hem de yeni dönem kayıtlarıyla izleyicilere güçlü bir canlı performans deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 19 Haziran'da Paribas Art'ta gerçekleşecek bu özel gecede Fun Lovin' Criminals, hem iz bırakmış şarkılarını hem de yeni albümün ruhunu İstanbul'a taşıyacak. B.R. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21-22 Haziran'da Paribas Art'ta. Şair Boris Rizzi'ye adanmış B.R. adlı performansın premieri bu hafta Paribas Art'ta gerçekleşiyor. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şairin eserleri 1990'lar Rusya'sının en güçlü yansımalarından biri ve sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paribas Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribas.com adresinden veya Paribas Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribas Pass.
1: Paribas Art sundu.

Radyo Eksen 96.2 burası, saat 8'e dek ben Güven yayındayım. The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers sonrasında bir coverla bugünkü yayına devam edelim. I Am The Highway, Audioslave'a ait bu single, Ann Wilson yorumuyla şimdi 96.2 frekansında.

0: 96.2 Radyo Esen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 15 Haziran 1989. Nirvana'nın ilk albüm Bleach Sub Pop etiketiyle piyasaya sürüldü.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
6: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
7: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayileri.

0: Nas'ın inanılmaz bir sanatçı diye tanımladığı, Drake'in şarkılarına ilham veren Nijeryalı Alman sanatçı Neka, güçlü sesini ve toplumsal duyarlılığını Paribu Art sahnesine taşıyor. Heartbeat'le İngiltere listelerinde top 20'ye giren, Mobo ödüllerinde yılın Afrika sanatçısı seçilen Neka, sevgi ve barış mesajını müziğiyle dünyaya yaymaya devam ediyor. Neka 23 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atosun gözünde, gözler üstünde.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımı...

The One You Love. Radyo XM 96.2'de Rufus Wainwright dinledik. Want To, 4 numaralı albümünün ilk single'ıydı bu şarkı. 2004 yılında gelmişti. XM'desiniz. The Cranberries'le program devam edecek. Just My Imagination.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
2: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Paulino Rexop Radyo Eksen 96.2'deydi. Bu şarkının vokalinde Kings of Convenience'tan tanıdığımız Erlend Oye var. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Oxford çıkışlı Falls'la devam ediyor. Wake Me Up.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkıları ile Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatlı.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: şu NBA geçer, sulada geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Burası Radyo Eksen 96.2 frekansındasınız. Bugünkü yayının 4. ve son saatine Florence and the Machine ile başladık. Ship to Wreck Eksen'deydi. Sıradaki şarkı Fleetwood Mac için bir mihenk taşı. Lindsey Buckingham'ın sözlerini yazdığı ve aynı zamanda okuduğu Go Your Own Way. Şimdi Eksen'de.

0: Ceysan.
1: Radyo Ceysan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Restlessness Blues, önce Fleet Foxes, ardından Mumford & Sons'ı Radio XM 96.2 ile dinledik. 19.22 sırayı İsveç'ten Ed Swan alıyor. İsmini meşhur Brezilyalı futbolcu Pele'den alan ekip I Wanna Be Alone'la şimdi Radio XM'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuvturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Smokin bizim.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Boris Dologos remix ile dünya çapında üne kavuşan Moloko single'ı. Sing It Back, XM96.2'de dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Avustralya'ya geçelim. Empire of the Sun radyolarınızda High and Low.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: Ben Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

90'lar denince aklıma gelen ilk birkaç şarkıdan biri Life in Mono. Mono'dan dinledik. Bugün kapanışı Mor Chiba yapacak, World Looking In. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'i hazırlayıp

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e hoş geldiniz. Ben Çağlan, 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'i Black Sabbath ile açtık. 1989 tarihli Headless Cross albümüne adını veren parçayı dinledik az önce. Şimdiki parça AC/DC'den gelecek. AC/DC tarihinin, aynı zamanda müzik tarihinin en çok satan albümlerinden bir tanesi. Michael Jackson'ın Thriller albümüyle hemen hemen aynı rakamda 50 milyonu geçmiş durumda Back in Black albümü AC/DC'nin 1980 yılında yayınladığı. Bon Scott öldükten sonra Brian Johnson'la kaydettikleri ilk albümdü bu. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Let Me Put My Love Into You.

AC/DC'den King Diamond'a geçiyoruz. King Diamond bu yıl içinde bir DVD ve Blu-ray yayınlayacak. Bir konser DVD'si olacak bu. Dem albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi Lanet'te. 1988 tarihli bu albümden gelecek parça Welcome Home.

sıradaki parça İrlandalı grup Tin Lizzy'ye ait. Tin Lizzy 1983 yılında son albümünü yayınlamıştı. Thunder and Lightning, daha sonra 87'de Phil Lynott'ı kaybettik. Thunder and Lightning'den bir parça çalacağım şimdi. Bu albümde gitarda John Sykes var. Daha sonra Whitesnake'in 1987 albümünde de çalmıştı. Tin Lizzy'den dinleyeceğimiz parça This Is The One.

İsveçli grup Europe ilk albümü Europe'u 1983 yılında yayınlamıştı. Bu albümde Europe 4 kişiydi. Daha sonra ikinci albümleri Wings of Tomorrow'da 5 kişiye çıktılar. Gruba bir klavyeci girmiş oldu. Wings of Tomorrow albümü 1984 yılında yayınlanmıştı Europe'un. Bu albümden Stormwind, şimdi Lanet.

96.2 Radyo Eksen'de lanetlisiniz. Şimdiki parça Twisted Sister'dan gelecek. Grubun 1987 yılında çıkan son stüdyo albümü Love Is For Suckers'dan bir parça Tonight.

Az önce dinlediğiniz parça Hammerfall'un Legacy of Kings albümünden geldi. 1998 tarihli bu albüm 2018 yılında 20. yılı şerefine yeniden yayınlandı. Bu albümden dinledik Let the Hammer Fall. Şimdiki parça Metal Church'tan gelecek. Grubun Damned If You Do adını taşıyan albümü bu sene yayınlandı ve yılın albümlerinden bir tanesi olarak nitelendirebilirim bu albümü. Dinleyeceğimiz parça Revolution

Sıradaki iki parça bu yıl en çok dinlediğim ve en sevdiğim iki albümden birer parça olacak. Bunlardan ilki Judas Priest ki bence Firepower albümü bu yılın en iyi albümüydü. Bu albümden Never the Heroes'u dinleyeceğiz. Hemen ardından yılın albümü kategorisinde iki numaraya koyduğum Udo'nun Steel Factory albümünden Rose in the Desert lanetli olacak.

Sıradaki parça Gaddar grubundan gelecek. Bu grubu ilk kez çalacağım Lanet'te. Zaten sadece Spotify'da bir şarkıları bulunmakta. Kendileri 22 Aralık yani bu cumartesi akşamı Sülfür Ensemble'la birlikte Karga'da ilk konserini verecek. Kadıköy'deki bu konsere hazırlanmak için Gaddar'dan bir şarkı dinlemenin tam sırası. Yat Kalk Her Gün Aynı şimdi Lanet'te. Yeah!

Gaddar'dan dinledik. Yat Kalk Her Gün Aynı, bir kez daha söyleyelim. Bu cumartesi günü Kadıköy Karga'da Sülfer Ensemble'la birlikte Gaddar ilk konserini verecek. Şimdiki iki parça Rotting Christ'tan gelecek. Grubun yeni albümü The Heretics 2019'un Şubat'ında yayınlanacak. Fakat bu albüm promosu elime geçtiği için bu albümden daha önce çalmadığım iki parçayı çalacağım. Çünkü Rotting Christ bu albümden bir single yayınlamıştı ve daha önce bunu Lanet'te dinlemiştik. Fakat bu şarkılar ilk kez Lanet'te duyacaksınız. Önce Hallowed Be Thy Name, hemen ardından The Raven.

Polonyalı black metal devi Behemoth 23 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da bir konser verecek. Grubun son albümü I Loved You At Your Darkest bu yıl yayınlanmıştı. Bu albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi, Bartzabel.

İsviçre'den metal alanında sayabileceğimiz çok fazla grup yok. Bunlardan bir tanesi yalnız Gotthard. Kendilerinin Defrosted 2 adını taşıyan Unplugged albümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu albümden Gotthard'dan dinleyeceğimiz parça aynı zamanda grubun en çok bilinen ve sevilen parçası Anytime Anywhere. Thank you.

Lanet'te sırada iki İsveçli grubu peş peşe dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Theater of Tragedy, grubun ikinci albümü Velvet Darkness Day Fear 1996 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden Seraphic Devil Try'ı dinleyeceğiz hemen ardından. Therion Lanet'te olacak, Woven albümünden Birth of Venus Illegitima.

Lanet'te dinlediğiniz son iki parçanın ilki Wasp'a aitti. Karizma ve hemen ardından Metallica'yı bir Bob Seger yorumuyla dinledik. Turn the Page. Şimdiki parça System of a Down'dan gelecek, grubun kendi adını taşıyan ilk albümden bir parça, Spiders.

Kiss'in 1981 yılında yayınladığı The Elder albümü en sevilmeyen albümüdür. Fakat bu albümde çok büyük bir hit vardı ve bu hiti Gene Simmons seslendiriyordu. Şimdi o parçayı dinleyeceğiz. A World Without Heroes.

Queensrÿche'in Promised Land albümünden geldi Lady Jane. Promised Land albümü kimine göre Queensrÿche'in yayınladığı son iyi albümdü. 1994 yılında çıkmıştı. Bu akşamki lanetin sonuna geldik. İki İngiliz grubunu peş peşe dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Anathema, Alternative Four albümünden Lost Control ve hemen ardından kapanışta My Dying Bride, My Wine in Silence. Haftaya görüşmek üzere.

hotel today. Get a hotel today. She says,

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: I was woken by a bang and I could